0: sağlar. Şükran. Şükran.
1: Şükran. Tabii.
2: Four 61 fire alarm, stage unit, engine 69.
1: Copy.